0: Ne olacak bak?
1: Kaç mı? Dört çabuk.
0: Memnun da çabuk lafı lafı. Ne çabuk? Ne çabuk? Hadi tu gel bir çeşit patin var.
1: Ne? Fekmet kuru. Zerasyon gidilmesin. Çıplak ki kuru atmıyor.
0: Ne? Ne? Ne? Ne?